0: Gerçekten yoruldum.
1: Çalıştık yani. Niye bir sorun yaptı sen kalkarsın? Ne dedin?
0: Yapma.
2: Çalıştık sen kalkarsın. Çalıştık sen
1: Okay.